Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet.

0: Music Licensing Reimagined.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Instant Tones.
1: Let him know that a wagon.

0: Artlist.io.
1: I feel so low. I'm not myself.
2: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
3: Düzce Üniversitesi Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
3: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize. Artlist.io.

0: Artlist.io.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi Radyo Diyet.
1: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer,

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

0: İlişkileri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Radyo Düet.
5: Radyo Düet. Sen de katıl bize.
4: Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AK

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: insan.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Radyo Düet.
3: Radyo Düet.
2: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
3: Radyo Düet'i dinle.
2: Hadi sen de katıl bize.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabahları Fatma Hanım uyandırıyor. Helvaya ekmek çay, bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdim. Bir köşede gülüşüm var.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görevli.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

kıyısı boydan boya cennet gibi Anadolu. Bir bakarsın bir yamaçta selvi boyu mezarlıklar, bir bakarsın öte yanda

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
5: Düzce Üniversitesi
4: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
5: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

artık. Bir kere sevmişsin, ne denir sana, ne denir sana artık. Hangi pencereye atsan

bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

bir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp
1: Ebu mendili icat edene ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gıdı gıdı meh meh.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Alçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.
2: Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var. Dinleyin gari.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet. Hiç
2: sevmiyoruz. Yanımdan

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak, televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak, televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

nefret ettim senle cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin görme.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: İlişkileri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı teve bağışladım demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği. Herhalde.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo

Bazen televizyonsun geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken bile hatırımdasın.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

fırsatta başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

gençlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Haddini bil.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl. Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Radyo Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Radyo Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Düet. Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
0: Bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
0: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakışmadı.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisi hayatın en önemli değerlerini sizin için koruyor. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görevli.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: mon amour.
1: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
2: Radyo Düet.
3: Radyo Düet.
2: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇEV. Radyo Düet'i dinle.
3: Radyo Düet'i dinle.
2: Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
4: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 aç. Radyo Düet'i dinle.
1: Radyo Düet'i dinle.
0: Hadi sen de katıl bize. Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi. Radyo Düet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi.
0: Radyo Düet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Düet.
0: Değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi. Radyo Düet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi.
0: Radyo Düet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Düet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Music licensing reimagined.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5 Ağaç Radyo Diyet'i dinle. Radyo Diyet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer Üreten Üniversitenin Değer Üreten Radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Artlist.io.

0: Music licensing.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Music Licensing Reimagined.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.
2: Here we go again, you think by now I know better.
3: Artlist IO.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Music licensing reimagined.
1: Radyo Düet.
2: Radyo Düet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle.
2: Radyo Düet'i dinle.
1: Hadi sen de katıl bize.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize.
2: Düzce Üniversitesi Radyo Diyet.
1: Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
2: Radyo Diyet. Diyet.
3: Artlist.io.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet.
0: Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 AÇ Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.

have gotta wait in line.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5 Ağaç Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Radyo Düet.
1: Radyo Düet. Sen de katıl bize. Radyo Düet. 94.5'i aç. Radyo Düet'i dinle. Radyo Düet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.

0: Değer üreten üniversitenin değer üreten radyosu. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de katıl bize. Düzce Üniversitesi Radyo Diyet. Sen de bize katıl.
1: Radyo Diyet.